0: fa para ku ku wa karo nga fai por fa karo fai ngal mala nga ka sia ka ku
1: i
0: am ke bol si sel la kapia ma ka kai mio kai misure
1: i
0: le fo ali ga ga ga yu ira wo mo ho ba le telefo ya ma le na le ngwa e nga mo ke mio ma si ba fi ya ke ra ka lo i ma la ku ye ti mo si nga la ka pa pa ma e i
2: Ora iga vera ga voye.
1: E
0: marganga i.
2: Ole musa.
1: I sa osor. Musa solo ngaro malo ya ya so yo.
0: Moi moi pai mamma o.
3: Ole ole
2: de tu. Ere ba se yo fa ya un belo le musa so.
1: Ya ya.
2: Ere ba fa ya de ki ole musa.
1: Ya il to wana pitu no.
2: Ya.
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Masaro ka chat malau. Chau no mai. Or tari na fsi mo fsua. As fa na u tai ni son. Ora poile sa no tama. Sua. Ele ora.
1: La va a hacer mal para u. Ole, la pongo se loco se hago el compugi. Que son.
0: Oi. E ole a tu angol se la uta usan tu sanga ol company Nelson a. Ya, ya, ya, faftai, faftai fu istamasi en vid mayure mo atulu suafa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,